yaranlık bir ateş yanıyor içimde. Ortasında pişmanlık, düştüğüm uçurumlar, cesaretsiz alçak, korkarım bu karanlık. İki

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Kur'an yolunu tutanlar.

0: bin Muhammed aleme rahmet olmuşum ümmet
1: elhamdülillah
0: dinim İslam'dır haktan ikramdır imanım tamdır elhamdülillah dinim İslam'dır haktan ikramdır

0: Elhamdülillah.
1: Seherde uyan, Allah'a dayan, coşmuştur her can.
0: Elhamdülillah.
1: Dinim İslam'dır, Hak'tan ikram.

parçana ancak acımız. Şehadet İslam'da inanan bilir.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Haber Radyosu'ndan herkese merhabalar. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Semen Ağa, yeni yönetimin il içinde turizm projelerini hayata geçirmek için çalıştığını ve Kerkük Kışlası'nı restore edilerek müzeye dönüştürülmesi için çaba gösterildiğini vurguladı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Semen Ağa, hükümete özel jeneratörlere sağlanan devlet yakıtının artırılması çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Semen Ağa, güvenlik güçlerine Kerkük'teki özel istasyonlardan gaz yağ kaçakçılığının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı Milletvekili Erşat Salih, Devrim Komuta Konseyi kararından zarar gören ve davaları halen Mülkiyet Davaları Kurumu'nda süren arazi sahiplerini yatırım projelerini durdurmak için mahkemelere başvurmaya çağırdı. Kerkük Valisi Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi üyesi Sefsence Düğü Meclis'te Denge Komisyonu Başkanlığı'na seçti. Kerkük İl Meclisi Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi üyesi Ahmet Remzi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanlığı'na seçti. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia Sudani, koalisyonun yeni hükümeti desteklemeye devam edeceğini belirtti. Maliye Bakanlığı, sosyal yardım sistemine dahil olanların Eğitim Bakanlığı'na aktarılmasına izin veren yasal bir dayanak bulunmadığını açıkladı. Parlamento Başkanı Eybetil Halbusi, parlamentonun bugün veya yarın hükümet programını teslim alacağını duyurdu. Milletvekili Muhammed Şimeri, bütçe dosyasının mevcut aşama siyasi güçler için öncelikli olduğunu açıkladı. Meteoroloji Kurumu Süleymaniye'nin Karlar kenti kuzeyinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve Bağdat'ta da hissedildiğini duyurdu. Necef Uluslararası Havalimanı günde 2 uçuşla hacı adaylarını sevk etmeye başladığını açıkladı. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Kerkük Operasyonu bölgesinde düzenlenen 2 hava sahasında 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Süleymaniye'nin Biban ilçesine bağlı Surdaş kampında insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Kampta İranlı Kürt muhalif ailelerin yaşadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları Bağdat'ta bir kuyumcu sahibine kamu ahlakına aykırı içerik paylaşması nedeniyle işlem başlatıldığını bildirdi. İsrail Mahkemesi Gazze filosundan 2 aktivistin tutukluluk süresini uzattı. İran Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırı düzenlendiği iddialarını reddetti ve kendisine yönelik herhangi bir adıma sert yak karşılık verileceği uyarısında bulundu. İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Ukrayna Rusya'yı tek taraflı ateşkese rağmen saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi operasyonunun askıya alındığını açıkladı. Washington Hürmüz'de seyir-i sefer özgürlüğünü savunmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taslak kararı sundu. Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle 2 tekneye düzenlenen ABD saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. ABD polisi Teksas eyaletinin Dallas kentinin kuzeyinde bir alışveriş merkezi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يكشف بأن الإدارة الجديدة تعمل من أجل إنشاء مشاريع سياحية داخل المحافظة، ويؤكد السعي من أجل ترميم قشلة كركوك وتحويلها إلى متحف تاريخي. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يستقبل رئيس هيئة السياحة المهندس ناصر غانم مراد في مبنى ديوان المحافظة. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يدعو الحكومة إلى ضرورة زيادة كميات الوقود الحكومي المجهز للمولدات الأهلية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يدعو الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى ضرورة السيطرة على تهريب مادة الغاز من المحطات الأهلية في كركوك. رئيس كتلة جبهة تركمان العراق الموحد النائب أرشد الصالحي يدعو أصحاب الأراضي الأصليين المتضررين من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والذين ما زالت قضاياهم منظورة في هيئة الدعاوى الملكية إلى مراجعة المحاكم المختصة لإصدار أمر ولائي بإيقاف المشاريع الاستثمارية. مجلس محافظة كركوك يصوت على انتخاب عضو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد سوسن جدوع لرئاسة لجنة التوازن في المجلس. مجلس محافظة كركوك يصوت على انتخاب عضو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد أحمد رمزي لرئاسة لجنة الأمن والدفاع في المجلس. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شيع السوداني يؤكد أن ائتلافه سيواصل دعم الحكومة المقبلة. وزارة المالية تعلن عدم وجود سند قانوني يسمح بتحويل المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية إلى وزارة التربية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد أن البرلمان سيستلم اليوم أو غدا البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف. النائب محمد الشمري يكشف أن ملف الموازنة يحظى بأولوية كبيرة لدى القوى السياسية خلال المرحلة الحالية. الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تعلن عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات شمال مدينة كلر في محافظة السليمانية، شعر بها سكان العاصمة بغداد. هيئة النزاهة تكشف عن ضرر بالمال العام بشركة تجارة المواد الغذائية في ميسان. مطار النجف الأشرف الدولي يباشر تفويج الحجاج بواقع رحلتين يوميا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

gümeci. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Ve hemen mesajımızı paylaşıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Mustafa Kerkük'ten. Eğer mümkünse Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden Sevmek Kim Sen Kim attı şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve bütün Türkmen milletine armağan ediyorum ve aileme sağ olun diye yazmış arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz Mustafa arkadaşımıza. Kerkük'ten mesajını gönderiyor. Ve bizden Cengiz Kurtoğlu'ndan Sen Kim Sevmek Kim adlı şarkıyı istiyor arkadaşımız. Dilerseniz güzel şarkımızı isteği üzerine birlikte dinleyelim.

Sevmek kim, sen kimsin dedik sevgili dostlarımız ve bu güzel muhteşem şarkımızı da dinledik Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden ve şimdi sıra günün horyatında.

ve Horyatımızı paylaşıyoruz. Diyor ki bugünün Horyatı: Sen gevülümde yapıldı, yat elinden kapıldı. Yeminliydim sevmeyim, bilmem hardan tapıldı. Yeminliydim sevmeyeyim bilmem hardan tapıldı. Çok zamanın böyle oldu. Herkese yemin eder. Der ki ben daha sevmem, daha tövbe. Sevmemekten yana bir bakasam bir insan tapılırsa için. Hayatı derkişer ve o yemin ettiği, söz verdiği, özü ve söz verdiği daha sevmeyeyim. O sözde kırılı gene sevmesen. Gevildi bu işte, ne dağın sevgili arkadaşlar. Sevmeden de olmuyor hayatta. Seveceksen, güveneceksen, yara alacaksan. Ama hayatta devam edecekti. Ve bu güzel hayatımızı paylaştık ve güzel manimizde dünyanın.

Ve elimize ulaşan diğer mesajımızı paylaşalım. Merhabalar, ben Yakup. Eğer mümkünse Nebil Şener'in sesinden Enenadır adlı güzel Arapça şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve bütün dost akrabalarıma ve beni sevenlere armağan olsun. Şu an sürüş halindeyken size dinliyorum diye yazmış. Hayırlı sürüşler diyoruz o zaman sana. Ve güzel Arapça şarkımızı o zaman hep birlikte dinleyelim. Ve sana da armağan olarak gelsin diyoruz arkadaşımıza. Ve güzel şarkımız sizlerle.

Ve bu güzel şarkımızı da dinledik sevgili dostlarımız. Güzel vakitler sizin olsun diyoruz ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Şu an bizleri evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında dinleyen bütün dostlarımıza, özellikle de radyolarını yeni açıp bize dinleyen bütün dinleyicilerimize hayırlı sabahlar diliyoruz. Şansınız bol olsun inşallah.

Ve hemen diğer mesajımızda paylaşalım sevgili dostlarımız, diğer mesajımız ise Çiçek arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar Cumut abla, nasılsın, iyisindir inşallah. Teşekkürler, ben iyiyim Çiçek, eğer sen de iyisin canım. Senden güzel bir şarkı istiyor, seçimi sana bırakıyorum ve bu şarkıyı canımdan çok sevdiğim aşkıma şımarmağın olsun. Ve biricik kızıma ve bütün aileme armağan ediyorum, sağ ol diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Çiçek arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve hemen bir diğer mesajımızı da paylaşalım. Meryem arkadaşımızdan gelmiş. Herkese selamlar. Eğer mümkünse Mahsun Kırmızı Gün sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi sana bırakıyorum. Ve bu şarkıyı anneme, babama, erkek kardeşime, eşine ve çocuğuna ve biricik ablama, eşine ve çocuklarına armağan olsun. Teyzelerime, eşlerine ve kuzenlerime armağan ediyorum. Ve bütün dinleyenleri ve özellikle de iş arkadaşlarıma da armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Meryem arkadaşımıza. Ve dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim. Mahsun Kırmızı Gün sesinden olacak. Hangi şarkısı? Susamışım ateşini olsun o zaman. Bu güzel şarkı size için gelsin diyoruz. Ve bütün dinleyenlere.

Ayrılık yakar geçer, köprüler yıkar geçer. Şimşekler çakar geçer, ayrılık yakar geçer. Dilin susar, lal olur, sana böyle hal olur. Gözlerinse kal olur, ayrılık yakar geçer. Ceylanlar, ceylanlar vade içer, sevenler hülle biçer. Masumsan seni seçer, ayrılık yakar geçer. Kalbinde, kalbinde har olur, dilinde zar olur. Sevenler kahr olur, ayrılık yakar geçer. Sevenler kahrolur, ayrılık yakar geçer.

Ve Müslüm Gürses'ten ayrılık acı bir şey dedik sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızı da dinledik. Ve elimize oluşan bir diğer mesajımızı da hemen paylaşalım sevgili dostlar.

Ve diğer mesajımız bakalım kimden gelmiş. Herkese günaydınlar. Cumbut abla nasılsın? İyisindir inşallah. Eğer mümkünse Hande Yener'in sesinden Yaya adlı güzel şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenleri çok sevdiğim arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine ve isteği üzerine güzel şarkımızı da Hande Yener'in sesinden hep birlikte dinliyoruz.

Ya ya ya dedik ve bu güzel hareketli şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız. Hande Yener'in sesinden oldu. Arkadaşımızın isteği üzerine ve sevgili dostlarımız bir diğer isteğe de tabii ki de hemen yer verelim.

Hemen diğer mesajımıza göz atalım. Merhabalar, ben Sevcan. Telaferden sizlere mesajımı gönderirem. Sizden Ahmet Uzun sesinden sevdiğim bir Türkmen kızını istirem ve bu güzel mani bütün Türkmen FM kadrosuna dinleyenli ve bütün Türkmen milletini armağan ediyorum diye yazıptı. Teşekkür ederim Sevcan arkadaşımıza. Telaferden bizlere mesajını gönderipti. Buradan bütün Telafer halkına da sonsuz sevgi saygılarımızı iletirik ve güzel manimizi dinleriz.

Evet arkadaşlar, bu güzel sabahta yine atasözlerimizin birkaçını size için paylaşıyoruz. Kabahat öldüren de değil, ölen dedir.

kalkacağın yere oturma. Kalıp kıyafetle adam adam olmaz.

kanaat gibi devlet olmaz. Kara gün kararıp kalmaz. Karga şıkırdamış, bülbülüm sanmış.

kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğurur. Kaş ile göz, gerisi söz.

Ve sevgili dostlarımız atasözlerimizi paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel manimizi hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız. Ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz bütün dinleyenlerimize ve şimdi de güzel manimizi dinliyoruz.

Ve güzel manimizi de dinledik arkadaşlar ve şimdi de sıra günün burçlarında.

Sevgili Burç sevenliğimiz, bugünkü Burcumuzun da yorumuna göz atalım ve bakalım Perşembe gününün yorumu ne oluyor? Sevgili Koç Burçlar, bir konuyu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Sevdiğiniz kişi de bir insandır ve onun da her canlı gibi hatalar yapma hakkı vardır. Böyle anlarda onun onurunu kırmanın ne kadar kötü bir davranış şekli olduğunu unutmayın diyor.

Sevgili boğalar, iki elinizin kanda da olsa eğlence yerlerini, yeme ve içmeleri ihmal etmiyorsunuz. Her şeyi zamanında bırakmalısınız. Sanki günlerin sonu gelmiş gibi eğlence saatlerinizin dinlenme zamanlarını almasına da izin veriyorsunuz. Ve bakalım İkizler Burcumuzun yorumu ne oluyor? Diyor ki arkadaşınızın başarısını gördüğünüz halde coşkuyla tebrik etmiyorsunuz. Siz duygulara değil akılcılığa önem veren birisiniz. Çevrenizdeki yanlışları gördüğünüzde eleştiriyorsanız olumlu işleri de alkışlayabilirsiniz sevgili ikizler.

Ve bakalım yengeç burcumuz ne diyor? Sevme ve sevilme gereksinimleri sizi rahat bırakmıyor. Fakat kusur arama huyunuz ve zor beğenmeniz nedeniyle de her an huzursuzluk çıkarıyorsunuz. Kronik hastalığı olan bir tanıdığınıza karşı olan ilginiz onu mutlu ediyor sevgili yengeç.

Ve şimdi de sıra Aslan burcumuzda. Diyor ki, yaşamın tüm öğelerinde olduğu gibi iş ortamınızda da zevk alabilmeniz için çalışma yerinizin düzenli ve kullandığınız eşyaların da uyumlu olması gerekiyor. Ucuz değerlere önem veren kişilere bu yapınız ters geliyor olabilir sevgili aslanlar.

Ve son burcumuz bakalım Başak ne diyor sevgili burç sevenlerimiz. Gittiğiniz eğlence yerlerinde ortam kalabalıklaşıp gürültülü artınca sevdiğiniz kişiyle bir kenara çekilip karşıdan onları izliyorsunuz. Tarafsız bir gözle insanları incelerken eleştirel bir gözle Başak bakmazsanız iyi olur.

Sevgili teraziler, kaba davranışı olan arkadaşlarınızın hareketlerini mizahi yönden ele alsanız da ciddi bir şekilde sinirlerinizin bozulmasına yol açtığının farkındasınız. Kendinizi huzursuz etmemek için bir arada olmamaya çalışmalısınız. Sevgili akrep, keskin zekanızın yardımıyla gizli olan şeyleri ortaya çıkarmada üstünüze yok. Daha sonra da olayı büyütmeyin. Tespit ettiğiniz konuyla ilgili olarak almanız gereken bir önlem varsa hiç kimsenin haberi olmadan gerekeni yapın sevgili akrep.

Ve bakalım sevgili yayın yorumu ne oluyor? Skandal aramayı seviyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin en masum davranışlarından anlam çıkartıyor, olmayacak tepkiler yaratıyorsunuz. Adeta ona karşı bahaneler arıyorsunuz. Onunla sorun yaşamak size zevk veriyor gibi bir haliniz var sevgili yaylar.

Ve şimdi de bakalım Oğlak burcumuz ne diyor? Size karşı sert tavırlarda bulunan kişilere karşı kinci davranışınızı her ortamda gösteriyorsunuz. Bazen zorlama pahasına gizlemeye ve bastırmaya çalıştığınız bu duygularınız sizi yorgun düşürüyor, huzursuz oluyorsunuz.

Kova burçlar. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi büyük bir neşe ve özgürlük havasında buluyorsunuz. Takıntı düzeyinde kafanıza taktığınız ve aslında bir önem arz etmeyen konular bir anda yaşamınızı kaplıyor. Yıpranıyorsunuz. Buna dikkat edin.

Ve son burcumuz bakalım balık ne diyor? Sevdiğiniz insanın karşısında her zaman belli bir seviyeye tutturmak için temkinli davranışlar içindesiniz. Oysa yaşamınızı paylaştığınız insana karşı bu kadar kontrollü davranmanız gerçekten anlamsız. Daha içten olun sevgili balıklar.

Evet sevgili Burç sevenliğimiz bu güzel perşembe sabahında da Burçlarımızın yorumlarına göz attık. İnşallah yorumlar gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz. Ve biz Ergen Süren'in de sonuna geldik. Ve son mesajımızı paylaşmak istiyorum ama ne yazık ki isteğini yerine getiremeyeceğim. Kusura bakmasın artık sevgili arkadaşımız. Programımızın devamlı arkadaşı Mustafa Sakar'dan gelmiş. Bize günaydınlar ve selamlarını iletmiş sağ olsun. Biz de kendisine günaydınlar diyoruz. Bir istekte bulunmuş ama süremiz sona erdi. Son anda geldin sevgili arkadaşımız. Bu seferlik de böyle olsun diyelim. Kusura bakma. Ve sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz sana mesajını gönderdiğin için. Ve sırada güzel şarkılarımız var yayın akışımızda. Ve bu güzel şarkılar size için gelsin. En güzel Türkmence manilerimiz var sırada. Ve biz aynen sürenin sonuna geldik. Yarın cuma ve cumartesi tatil gününüzü en güzel şekilde sevdiklerinizle, ailenizle huzur ve sağlıklı bir şekilde geçirmeniz dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık sevgili dinleyenler.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Ulusal Siyasi Meclis, hükümetin kurulmasına ilişkin anlaşmaların tamamlandığını açıkladı. KDP parlamento grubu parlamentoya döndüğünü duyurdu. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Irak'taki Amerikan güçlerinin görevlerinin destek ve eğitimle sınırlı olduğunu belirtti. Maliye Bakanlığı, tek hazine hesabı uygulamasıyla 3 trilyon dinar ve 333 milyon doların devlet hazinesine geri kazandırıldığını açıkladı. Gümrükler Genel Heyeti, Suriye'den El Velid sınır kapısına ilk ticari tırların ulaştığını duyurdu. Erbil yakınlarındaki İran muhalif kampına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, divaniyede 125 kilogram kaptagon ele geçirildiğini ve şüphelilerin yakalandığını açıkladı. İstihbarat Teşkilatı, divaniyede sahte subay kimliği kullanan ve bir yetkilinin kardeşi olduğu belirtilen zanlının yakalandığını açıkladı. Basra'da güvenlik kaynakları uygunsuz içerik paylaşan lise öğrencilerin gözaltına alındığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan medyası, Rızvan Gücü komutanının öldürüldüğünü duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, barış ve bölgesel güvenliği destekleyen her girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. İran Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore gemisini hedef alan patlamada silahlı güçlerinin rolü olduğu iddialarını reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan krizin yakında sona ereceğini belirtti. Ukrayna'nın Rusya'nın Brest kentine düzenlediği saldırıda 13 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

aşk ateşinin yerini görsün. Gözüm yarma, selamın gel.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Evet değerli dinleyicilerimiz hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim. Sizler için burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan tabii ki de programımız başladı. Sizlerle devam edecekti değerli dostlarımız. Saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderirik ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Eğer istirseniz bizlerle katılmak.

Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız ve Kerkük'te bulunan bütün insanlarımıza saygı salamımızı gönderdik. Aynı vakitte Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza ne diyelim? İyi vakitler, mutlu vakitler dilerim sizler için. Aziz dinleyicilerimiz ve bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Değerli dostlarımız, burada ne diyelim sizlere, eğer isterseniz katılmak, tabii ki de numaramızı dedik sizlere. Bu numaradan telefon açabilirsiniz bizlere ve mesaj da gönderebilirsiniz bizler için değerli dostlarımız. Ve saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik, hanımlarımıza, beylerimize, görev başında olan kişilere, onlara da mutlu akşamlar dilerim değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim bir güzel açılış şarkısı dinleyelim. Mustafa Sandal'ın sesinden olacaktır. Armağan olsun sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız başladı ve sizlerle devam edecekti. İlk mesajımız Melek arkadaşımızdan gelipti. Yazıp Lina Hanım'la kuva bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan edirik özünü bütün dost ahbaplara özellikle de arkadaşlarıma.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve şimdi de Ali arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Tarkan'ın sesinden bir şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü Lina Hanım sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve iyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, Esam arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Bir şarkı istirəm, zavquza armağan edirəm özünü. Bütün değerli dostlara, bütün ekibe armağan olsun, bütün türkümanlara armağan gelsin. Velina Hanım teşekkürler yazdı.

Ve değerli dinleyicilerimiz bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp Arid Ehdi Ugniyel Habibi Ahmet Sakin Ankara Ugniyet Ahmet Settar Nari yazıptı. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana. O zaman bu şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve bu güzel şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Mayed arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Lina Hanım, sizden bir şarkı istirik. Armağan edirik özünü bütün değerli dostlara, bütün insanlara armağan olsun. Özellikle de sizlere armağan gelsin. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Diler Seuz, okuyağın sizlersin özün arkadaşımız yazıp, merhaba Anise, mesa el khair, ehdi hel uğniyel ibni yazıptı ve yazıp, arid uğniyet khayya yahzamı bahar. Teşekkür ederiz senden, katıldığı için bizlerden saygı salamımızı gönderdik. O zaman Diler Seuz, gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim, bakalım sözleri ne olacaktır.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar bir daha dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ediyoruz. Saygı salamımızı gönderdik bütün insanlarımız için. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerseniz oxuyağın sizler için özünü. Değerli dostlarımız, Ahmet arkadaşımız yazıb İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istedim sizlerden. Armağan edirəm özünü Lina Hanım. Bütün değerli dostlara özellikle de sizlere armağan olsun ve teşekkürler yazıbdı. O zaman dilerseniz gidiyorum bu muhteşem güzel şarkımızı dinleyelim.

Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerim sizler için değerli dostlarımız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özünü Ram arkadaşımızdan gelipti. Yazıp Hakan Altun'un sesinden bir güzel şarkı ve sözü bizlere memnun olduk. Ve buradan yazıp da ailem armağan ederim özünü. Abim armağan olsun. Nina Hanım sizlere ve bütün Kerkük halkına armağan gelsin deyipti.
1: Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. İman arkadaşımızdan gelip, İman arkadaşımız yazıptı Lina Hanım. Sıradaki şarkını armağan ederim kardeşime ve özellikle de oğluma ve kızıma armağan olsun. Ve sizlere de armağan gelsin. Teşekkürler yazıptı. O zaman gidelim. Bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyelim.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz.
1: Dokunma, dokunma.
0: Evet değerli dostlarımız bir daha. Tabii ki de değerli dinleyicilerimiz buradan sizlerle olduk ve telefon numaramızı bir daha hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Değerli az dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp da Kırmızı Gül'den geldi bir yazıp Lina Hanım. Yıldız Silver'in sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere. Armani Edirgözü'nü bütün kadınlara ve cephede bulunan bütün insanlara ve teşekkürler yazıptı. O zaman gidelim bu muhteşem şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu muhteşem şarkımızı dinledik. Değerli dostlarımız, telefon bağlantıları, uzun mesajları, uzun bekliyoruz. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı dilerse uz okuyağın sizler için özünü. Arkadaşımız yazıp Tilina Hanım nasılsınız? Eğer mümkünse bir şarkı ıstırıq bilen Darsoy'un sesinden olsun. Armağan edirik özünü sizlere ve ekibimize ve iyi yayınlar dileyipti. Bizler için teşekkür ederiz senin. Katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız yayınımız ve programımız devam edir. Şarkımızı hep beraber dinleyin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Bülent Ersoy'un sesinden oldu. Değerli dostlarımız, ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Hazım arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Eğer mümkünse bir güzel şarkı istirem Heytem Yusuf'un sesinden olsun. Armağan ederim özünü. Lina Hanım sizlere, ve yazıptı bütün dinleyicilere armağan gelsin. Ekibuza armağan olsun ve teşekkürler yazıp. O zaman dilerse Özge Dağ'ın bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinleyelim. Armağan olsun bütün insanlarımıza ve programımız devam edelim.

Evet değerli dostlarımız bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazdı. Ben Mehmet Köprü'den katılıp bizlerden sizden yazıp iyi yayınlar dilerim sizler için, iyi günler dilerim. Ve bizden Ahmet Vacid'in sesinden bir şarkı isteyip de armağan olsun. Sizlere ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Arkadaşımız katıldığı için bizlerden saygı selamımızı gönderdik sana. Ve değerli dostlarımız programımız sizlerle devam edir. Dilerse öz bakalım Ahmet Vacid'in sesinin hangi şarkını dinleyeceğiz ve kimlere armağan edeceği özünü tabii ki de Mehmet arkadaşımıza Altın Köprü'den ona armağan olsun. Ve değerli dostlarımız ve buradan dilerse öz bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. Ve bakalım sözleri ne olacaktır.

tekrar olur. Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse öz okuyağın aynı vakitte Altın Köprü'den gelip bizler için değerli dostlarımız, arkadaşımız yazıp selamu aleyküm abla. Hayırlı akşamlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben Hamza Abu Yusuf, Altın Köprü'den katılım Adnan Şanses'ten bir güzel şarkı istirem. Öncelikle sizlere armağan olsun. Onun sonra yazıp Türkmenyeli Radyosu'nda çalışanlara ve bütün dinleyenlere sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için. Bizlerden değerli aziz dinleyicilerimiz, güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyerek bütün insanlarımıza diyelim. Siz de katılın, bakalım sizi istek şarkımız ne olacaktır ve dilerseniz bu güzel şarkımızı, bu güzel muhteşem sesten hep beraber dinleyelim.

0: senden ayrılırken üzülmez miyim? Yanar da yüreğim tükenmez miyim? Sensiz kaderime hiç küsmez miyim? Ağla deme bana, erkekler ağlamaz. Erkekler ağlamaz.
1: Erkekler ağlamaz. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhaba. Ani Hüseyin arid ehdi ugniye el sadiqi Haniyet İliç min Hüseyin Gazal. Hüseyin Gazal sesinden Haniyet İliç şarkısını isteyipti. Bizlerden ve özellikle de Sadam arkadaşına armağan edir özünü. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Evet değerli az dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyen Arapça olacaktır. Armağan olsun bütün dinleyicilere, özellikle de tabii ki de armağan olsun arkadaşımıza ve değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor.

Değerli az dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerik sizler için. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımız devam edir. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Sizlere saygı, salamımızı gönderirik. Elimize bir mesaj ulaşıptır arkadaşımız. Yazı bizler için hayırlı akşamlar necaisi eysin inşallah. Ben Orhan Kerkük'ten sizden bir şarkı isterim. Refet Orman sesinden olsun. Size olsun armağan ve bütün dinleyicilere sağ olun yazıptı. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Ve dilerse özgü dağın bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Değerli dostlarımız, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Yazıp akşamımız hayırlı olsun, mutlu akşamlar necelse isti inşallah. Bir şarkı isteyipti bizlerden, adını yazıptı bizler için. Ve yazıptı armağan olsun sizlere ve bütün yanıdakilere, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Dilerse özgü dağın bu güzel şarkımızı hemen dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıp tüm aralar arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız Müslüm Baba'nın sesinden sıradaki şarkını istedim ve armağan edirem özünü bütün arkadaşlarıma ve Lina Hanım sizlere.

0: bak.
1: Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Ey arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Emel Say'ın sesine bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü. Bütün dost ahbapları özellikle de ekibimize ve dinleyicilere armağan gelsin deyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıptı. Şahin arkadaşımız yazdı bizler için. Merhaba Lina Hanım, Ahmet Benen, sesine bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan edirik özünü bütün Türkmanlara, Mısırlı halkına ve Kore'de bulunan beylere armağan olsun deyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve buradan arkadaşımız adını yazmayıptı. Sadece yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Eğer mümkünse Lina Hanım, sizden bir şarkı sıramıza oku olsun. Armağan ederim özüm bütün dostlara ve özellikle de sizlere armağan gelsin. Ve ekibimize armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Dilerse Özgül'ün sesinden bu güzel şarkını dinleyin. Sevdiğim bir şarkıdır. Sizlere armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Gerçekten muhteşem bir şarkıdı. Ve buradan ne diyeyim sizlere, son mesajımızı okuyağın sizler için özünü İlham arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sibil Can'ın sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere. Memnun olduk. Armağan yedirik özünü bütün dinleyicilere, özellikle de Lina Hanım sizlere armağan gelsin. Eki buza armağan olsun. Ve yazıp teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımızın sonuna geldik. Yarın cuma, cumamız mübarek olsun. Ve geldiği hafta yeni bir haftaya başlayacağız. O zaman sizlere ne diyelim? İyi vakitler, mutlu vakitler dileriz sizler için değerli dostlarımız. Umarım güzel bir şekilde gününüzü geçirdiniz. Aile, özle, sevdikler, özle değerli dostlarımıza diyelim. Ve yarın da bazı insanlarımız piknike giderler. İyi piknikler dileriz sizler için. Bugünlük bu kadar idi. Ne diyelim? Özünüze iyi bakın. Sevdikler, özünüze iyi bakın. Kalın sağlıklı.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Thank you.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Kör kütük sevmek nasıl bir şey neden? Ama bir daha seni

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

katın. Silahlara güller takın. Kurşun değil, çiçek atın. Bebelerin günahı ne? Çocukların günahı ne? Anaların günahı ne? Günahı ne?

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Evet yağmurun gözyaşının izi var yazdığın her satırda diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda gözyaşının izi var yazdığın her satırda diyorsun ki

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Meğer seni öyle çok seviyormuşum ki, şimdi anladım gittiğini. Ve şimdi anladım seni ne çok sevdiğimi. Biliyorum iş işten geçti ama laf olsun diye soruyorum bebeğim.

0: bir gün çok sever beni anlarsın.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

yollarda beklettin diye O büyük sevgimi yok ettin diye Vefasız kalbinden utanacaksın Beni dinlemeyip terk ettin diye Umutsuz

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sen döndün, sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldum. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de aldın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.